0: Nerede boyfriend o?
1: Kura.
0: Ekmeği. Yo.
1: Ha? Yo da Pradip Khadka aynı ara, hero.
0: Ani, ma hero in just aynı ara.
1: Hari Bhardin.
0: Kino ra?
1: Ati gayi, meri bun 2-4 jana golfan aru thiyo, ti golfan lai maile chodi sake.
0: Malai pani chodis bhane? Na.